0: soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.
1: Iran is drawing up a list of conditions for reopening the Strait of Hormuz as mediators intensify efforts to restore navigation through the strategic waterway and revive diplomacy between Tehran and Washington. Iran's top security official Mohsen Rezaei said that Tehran agreed to set out its demands after mediators requested clarity on what would be required for normal shipping to resume. Rezaei made clear that reopening the strait will depend on Washington acting first, saying that the United States must take practical steps to fulfill Iran's conditions before Tehran restores normal passage. Iran's previous demands have included ending the U.S. blockade of Iranian ports, lifting sanctions and providing compensation, while ending the regional war is also among the conditions now being discussed. The announcement comes as Qatar steps up its mediation efforts, with Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani holding high-level meetings in Tehran over the future of Hormuz and prospects for renewed U.S.-Iran dialogue. During the talks, the Qatari Prime Minister stressed the importance of freedom of navigation through the Strait of Hormuz and pushed for efforts to reduce tensions and create conditions for diplomacy. Qatar, alongside other regional mediators, is seeking to revive a diplomatic process after direct negotiations between Washington and Tehran stalled and the United States shifted toward an intensified economic pressure campaign. Tehran's decision to formally outline its conditions now puts renewed attention on whether Washington is prepared to respond as Qatar pushes both sides toward dialogue and a possible framework for reopening one of the world's most important shipping.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan has strongly condemned Israel's actions in Gaza and Lebanon, warning that the humanitarian crisis is deepening across the region. Millions of Palestinians are struggling to survive without basic necessities, while Israel's attacks have displaced more than a million people in Lebanon.
1: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.
0: Iran is preparing a list of conditions for reopening the Strait of Hormuz, putting the focus on Washington's next move as Qatar intensifies mediation aimed at restoring navigation and reviving U.S.-Iran diplomacy.
2: Iran is drawing up a list of conditions for reopening the Strait of Hormuz as mediators intensify efforts to restore navigation through the strategic waterway and revive diplomacy between Tehran and Washington. Iran's top security official Mohsen Rezaei said that Tehran agreed to set out its demands after mediators requested clarity on what would be required for normal shipping to resume. Rezaei made clear that reopening the strait will depend on Washington acting first, saying that the United States must take practical steps to fulfill Iran's conditions before Tehran restores normal passage. Iran's previous demands have included ending the U.S. blockade of Iranian ports, lifting sanctions and providing compensation, while ending the regional war is also among the conditions now being discussed. The announcement comes as Qatar steps up its mediation efforts, with Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani holding high-level meetings in Tehran over the future of Hormuz and prospects for renewed U.S.-Iran dialogue. During the talks, the Qatari Prime Minister stressed the importance of freedom of navigation through the Strait of Hormuz and pushed for efforts to reduce tensions and create conditions for diplomacy. Qatar, alongside other regional media,

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

0: soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12.000'i aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.
1: Iran is facing mounting economic pressure and internal political strain as sanctions bite and the war reaches its six-month mark. President Masoud Pezeshkian said in a video aired Friday that Iran's exports and imports had fallen by 25% to 35%, citing the figures as clear evidence of sanctions' impact on the economy.
2: Exports and imports have fallen by 25 to 35%.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaç

ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12.000'i aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklüyor.

kitlemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına insanlık cephesi adına

Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12.000'i aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.

soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz.